ormanda yürürken güneşin ışıkları yaprakların arasından süzülür. Ormanda yürürken rüzgarlar ağaçların arasından yol alır.

0: güneş yaprakların güneş. Arasından gülüm.
1: Güneş yaprakların arasından gelir.
0: Rüzgar suyu okşar.
1: Rüzgar suyu okşar.
0: Oynaşır. Yapraklarla,
1: yapraklarla, rüzgar suyu okşar,
0: dokunur,
1: oynaşır,
0: her yerini
1: yapraklarla,
0: yaprakların